benim halim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim malim harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şunun

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani şuan

0: Rouge, rouge, rouge. Non, donne.
1: Des mains, on va la
2: checkpoint.
3: Konuş oğlum.
4: Babadan önce müstahmis tarım.
3: Robo! All in oldu!
4: Ne?
3: All in oldu!

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş böyle çip

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayara. Kula da sahip kabeşe çakısısı. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli hani ma hacay. Kalesi ve gaho gaho.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Enta zhukha. Şuf şunur